boy. Yeah, boy. Uyabona manje ngikhumbuza kudala, siyezwana. Ngikhumbuza mzukwane, siyezwana.